Basti çarşı zırhı Şap yeresi babam bey Şap su dursuz Sevdim babamız Adana başan kısma bey Şap yeresi giymeler Şap yeresi Mersi sen mersi Şap yeresi güne güne ertesi